0: Ya, ada kocak koneksi cerita acak. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Yang baru di Iswara.